set kele no yeri che hoy chakali hugo nda kuhe kaksha mera uros hinche taran olus tur